Seni ben hüzünlü şarkılardan, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi. Korkarlar. Öylesine çaresizim ki. Bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taşmasa seni terk ederim. Elveda güzel kız.

bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söyledim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, perde.

Şimdi gidiyor musun? Korkak mı diyeyim sana? Bela mı okuyayım? Kendimi mi gezeyim? Yerini söyle, nefes alamıyorum. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, İlaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir

Gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. 0551-730-0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

tiyatrosunda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları

0: için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

göz. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sendeysin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402

0: 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS'ten gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Bir miktarını paylaşacağım. Saat 8'i çeyrek geçeye kadar, sonrasında koğuş mesajların bir kısmını paylaşacağım. Saat 8'i çeyrek geçeden sonra kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü 9-10 geçeye, çeyrek geçeye kadar, bir saat takriben paylaşabildiğimiz kadarını paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek. Gecenin ilerleyen saatine kadar Murat'la gönülden gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

ve son aşkımdım gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Baba Müslüm'deki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS üzerinden sizler için gelen mesajları paylaşacağım. Saat 8'i çeyrek geçe kadar

Eşlerim, ablalarım, abilerim, duyanlar duymayanlara hemen günün ilk mesajıyla hadi bakalım bismillah. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadife Kale'den 72 Keskin, yani Barış Keskin. Nasılsın Murat abim? Senden ricam Ferhat Türkmen abim, yani Pepiko ve Barış Alabay abimi radyo başına davet eder misin? Aleyküm selam, sağ olasın Barış kardeşim. Abilerim nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyi ve de bir o kadar da sağlıklısınızdır. En güzel, en yakın özgür günler bizi bekliyor. Kalın sağlıcakla. Murat abim, ben Kadife Kale'den 72 Keskin, yani Barış Keskin. Senin aracılığın ile Şakran'dan Sevk'e daha gitmemiş aklıma gelen bazı dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erkan Aykurt, Fırat Akkurt, Müslüm Keklik, Hamido Keklik, Doğan Keklik, Umut Özer, Ozan Dahan, Umut Salhan, Mübarek Toktaz, Murat Aydın, Serhat Sayan, Feritcan Akbal, Umut Fidan ve de F'de Tekli'de bulunan abim Rifoksuma, yani Rıfat Yılmaz'ıma selam olsun. Kalın sağlıcakla, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Menemen Cezayir'den Adar Çelik'e selam olsun. Güzel günler bizi bekliyor. Mustafa Çelik'e selamlar. Ben Kale'den Japon, yani Mahsun Yüce. Nasılsın Murat abim? Senden ricam Velat Yüce abim, rica etsem radyo başına gelebilir mi? Aleyküm selam Mahsun kardeşim. Abim nasılsın? İyisindir inşallah. Umarım iyi ve de bir o kadar da sağlıklısındır. En güzel özgür günler bizim olacak elbet bir gün telli baba. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz, Ali Aşakran'da yatan abim Yusuf Kaymaz, az kaldı yiğit abim, özgür yarınlar bizimdir. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz, Şakran'da yatan aslan yürekli yiğit abim Yusuf Kaymaz, özlem ve hasretle bekliyoruz. Yaşanacak yerlerin başında daima hapishaneler gelir, öldürmeyen darbeler güçlendirir, seni canından çok seven kardeşin Muhammed Kaymaz. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz, Şakran'da yatan abilerim Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Umut Akkuş, Doğukan Daşik ve kardeşlerim Alican Yaşar, Furkan Kaçar selam olsun canlarıma. Rabbim yardımcınız olsun, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Kaymaz. Ben Eşref Paşa'dan Yahya Dağ. Şöyle diyelim, ben Eşref Paşa'dan Yahya diyelim. Dağ gibi abim Sinan Dağ, doğum gününü kutluyorum nice senelere. İyi akşamlar Murat abi, bence 11'den Muğla'lı Emine Karagöz, B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Yalan dünyada tek gerçeğimsin, Rabbimden dileğim tek duamsın, Ozan'la Fırat'a benden çok selam söyle, seni seviyorum Halil'im, Mahsun Kırmızı Gül'den bu sevda bitmez bize gelsin. İyi akşamlar kız kardeşim. İyi akşamlar Murat abim, bence 11'den Işıl Ercan Bingöl olmak adına T3 B17 koğuşundan bulunan Ümit Bingöl radyo başına. Allah'tan başka ilah, yüreğimizden başka silah tanımam sevdiğim. Bu dünyada bizi çıkarabilecek kimse yok. Seni her şeyden çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Bir Tek Seni Sevdim şarkısı bize gelsin. İyi akşamlar kız kardeşim. Abi ben Gamze Yorulmaz, her çıkmaz sokağın bir girişi, her gecenin bir sabah olduğu gibi benim hayatımda da bir söyler yoluna girecekmiş acaba dediğim an sen çıktın karşıma Caner Kaptan. Tam bir yıl oldu kalbimi sana emanet edeli, ben o günden beri dünyanın en mutlu kadınıyım, seni çok seviyorum, iyi ki varsın hükümdarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eşkıyam Mehmet Baran Yavaş. Aleykümselam Mehmet Baran kardeşim. Abi buradan senin aracılığınla öncelikle abim Ahmet Cintar ve onun derlilerine selam olsun. Bizi tanıyan tanımayan herkese de bin selam ediyorum. Ayrıca T1'de yatan Can abim Resul Yıldız, sana da selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4C6'dan Ahmet Cintar, yani Eşkıya kampüste olan dostlarım abilerim, T4'e paket geldim. Dayım köylü Murat Akdağ'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan Esen Keskin radyo başına mektubunu aldım, kendine iyi bak. Ben İrem Erdemir, Ferhat Turgay radyo başına. Ben Emir'in girdiğini dün senin anonsunla öğrendim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Evdekilere bile bugün ulaşabildim daha. Hiç uyumadım. Anons ettirme Emir'i daha. 15 yaşında çocuk cezaevine gitti. İsteklere kafamı yoramıyorum. İyi değilim. Sen hep iyi bir dostsun. Bizim seninle dostluğumuz baki. Bir şey olursa yarenle haber yollarsın. Allah'a emanet ol Ferhat Turgay.
Kadın kapalı cezaevi B10 koğuşunu olan dünyalar güzeli annem Ayşe Kesere kucak dolusu hasret dolu selamlarımı gönderiyorum. Canım ablam Selin Aktaş'ın yanaklarından öpüyorum. Kokun burnumda tüter canım annem. Sana ve oradaki tüm kadar arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Dualarımda kalbimde her an seninle. Seni çok ama çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle sesimin ulaştığı her yerde kalbim seninle annem. Biricik kızın Ayşen Yapıcı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman, yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oz. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküzüm. Dostlarım beklemek sabır ister. Sabır adamı belli eder. Yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer dostluk kalır. Gökhan Doğan'dan Paşa Gönlüm şarkısı armağan olsun. Aliye Kadın Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda olan dünyalar güzeli annem Ayşe Keser'e kucak dolusu hasret dolu selamlarımı gönderiyorum. Canım annem, canım ablam Selin Aktaş'ın yanaklarından öpüyorum. Kokun burnumda tüter canım annem, sana ve oradaki tüm kader arkadaşlarına sabır diliyorum. Dualarım da kalbim de her an seninle, seni çok ama çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle sesimin ulaştığı her yerde kalbim seninle annem. Biricik kızın Ayşen Yapıcı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Bir nolda yatmakta olan can dostum Batuhan Üçdemir'in doğum gününü kutlar. Bir dahaki yaş gününde özgür günlerde olmayı dilerim dostun Emir Kızılay. Ben Enes Düzgüngör, T1B6 koğuşuna yatmakta olan biraderim Eren Düzgüngör ve T1B6 koğuşuna yatmakta olan abilerim, kardeşlerime selam olsun. Zamanı gelince her şey yerini bulur. Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı benden armağan olsun. Ben Menemen A8'den Yargıç Hasan Bedir, A15'te bulunan Sinan dayımın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Rabbim uzun ömürler versin, ellerinden öperim. 3 gecedir yatamadım şarkısını armağan ediyorum abime. Ben Menemen A8'den Yargıç Hasan Bedir. Aynı kurumda bulundum Dalton Kadir kardeşime bir değil bin selam olsun. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatan Selma Ok. En değerlim olan Selma, her yaşanmışlığın ve her ne yaşanılacaksa senin de yaşanacak. Canım eşim kendine iyi bak. Dikkat et, foçada yatan Seçkin Ok'a da Selma Ok'a da gelsin. Bu şarkı Murat Göğe bakan kalbim yaralı. Koç Açık Cezaevinde yatan Seçkin Ok, Bektaş Ok, Yetiş Ok, Tevfik Ok, İrfan Hep Yılmazer, Emrah Ok, Mert Salih Ok, Yaşar Ok, Doğukan Ok, Demir Orçun Balcı. Bu şarkı size armağan olsun. Uygar Doğan'dan faili meçhul. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can dost Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, Can kardeşim, Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost ve abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, Kenan Kaya, Kadir Haseteş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Selo Hüseyin Bayraklar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Sit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun. Sevgilerimle ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, Can kardeşlerim Fatih, Boran, Muhammed, Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı, Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran, Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. T1B16'da yatmakta olan diğer kardeş sabrın sonu selamettir. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan kardeşim, diğer kardeşe, dostuma selamlar Ferhat Erol.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Çamdemir'i Yasin Açık. Bugün değerli dostum ve kardeşim olan Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Batu, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Seni kalpten çok seviyorum. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmeni dileğiyle seni seven dostum ve abin Yasin Açık. Aleyküm selam Yasin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Çamdemir'i Emrah Gürbüz. Bugün değerli ve can kardeşim Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Kardeşimin doğum gününü kutlar, özgür yarınlarda ailesiyle geçirmesini diliyorum. Onu çok, çok seven dostu ve abisi Emrah Gürbüz. Aleyküm selam Emrah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen. Aleyküm selam Necati kardeşim. Bugün kardeşim Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailesi ve sevdikleriyle kutlar inşallah. Seni seven abin Necati Gülen. Değerli mahalle büyüğümüz Murat Bingöl, ben Fırat Doğan. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can eşim hatunum Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum. Özlemle beklenensin. Güzel günler yakındır. Yaşadıklarımız bir imtihandır. Allah'ın izniyle birlikte atlatacağız. Ümidini kesme güzel hatunum. Seni çok seviyorum diyelim. Seni çok seviyorum. Kenan Arslan'dan gelir oyar, gelir çalar mısın? Çalarsan sevinirim. Şakran kapalıda yatmakta olan oğlum Ercan Doğan. Aslanım seni çok özledim elbet. Bir gün seni almaya geleceğim aslan oğlum. Seni çok seviyorum. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Ömrüm erkeğim aslan kocam. Zaman geçmiyor sensiz. Gülüşümüzü yeniden yaşamak istiyorum. Cezaevine girdi aramıza. Dağlar gibi son bulsun artık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Seninle olsun. Seni çok özledim kalbim. Ben Ali Yılmaz, şakran kadın kapalıda yatmakta olan narin kuş, canım eşim seni çok seviyorum. Geçen geldim eşyalarını yatırdım, ziyaret yapamadım. Annem dilekçe yapacak, ben geleceğim narinim. Seni seven eşin Ali Yılmaz, narin baban açığa çıktı, haftaya izine gelecek. Anneyi de alıp geleceğiz ziyarete. Güzel karım kimseyle kavga yapma, sayılı gün kaldı, alacağız seni oradan. Seni kocaman öpüyorum Uygar Doğan'dan, hasret armağan olsun. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, hayatımın anlamı bugün gördüm, çok mutlu oldum. Ben senin her zaman yanındayım, çok mutlu olacağız bir tanem. Seni kocaman öpüyorum, hayatımın anlamı Yıldız Silve, bende kalmadı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kadife Kale'den Velit Akılan yani Lulu. Aleyküm selam Velit kardeşim. T212'de yatmakta olan Muhittin Çalışkan yani Muti. Fuatcan Ayırtır yani Fıçı. Çağlar Çakır, Yavuz Çelik yani Cüce. Siverekli Mehmet abi, Ercan Ekin, tüm dostlara selam olsun. Yalnız yiyen yalnız ölür. Mehmet'i Mahmut olarak değiştirelim çünkü yanlışlık var onda. Siverekli Mahmut olması lazım. Evet. Şakran kapalı cezaevi, T4'te yatmakta olan reisim Mehmet Kızıltepe. Seni gördüm neşem geldi, çok özlemişim o kara gözlerini. Maşallah aslanlar gibisin, yıkılmak bilmeyen sarsılmayan en büyük dağım. Canım kocam, yanımda olmasan bile arkamdaki gölgen yeter. Beni düşünüp sıkılma, ben iyiyim, her şeyin üstesinden geliyorum. İstediğin her şeyi tek tek sen gelmeden yapmaya çalışıyorum. Kocama motor alıp arabasını da değiştireceğim. Ne de olsa aslanın eşi de aslan oluyor. Ben senin derdine derman da olurum, dert ortağı da. Yarım gelen bir mesaj Mehmet kardeşim. 3 nolu T tipi Ali Aşakran'da yatmakta olan Burak Şah'a. Ben balım. Bugün senin en güzel günün. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok özledim. Nice senelerin olsun. Bütün yatan mahkumlara da selam olsun. Yaşar İpek'ten bir alo de. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüsü şarkısını selamünaleyküm Murat abi. T3-13'ten tahliye olan ben Cafer Demiray. Aleyküm selam Cafer kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan abime selam olsun. Kader birliği yaptım arkadaşlarım. Barışcan Kartalmış, Şiar Alp, Ali İmran Korkmaz, Sercan Bülbül, Ferhat Kırdı, Barış Ercan, İsmail Ercan, Emre Yener, Namıder, Eko Baba, Emin Rutbil, Namıder, Migo, Kasım Özdemir, Selahattin Özdemir, Mecit Dikici, Ahmet Gök, Ömer Faruk Gök, Gökçen Gök, Ercan Ekin, Devran Koçan, Fırat Gidici, oralara kimse yarım gelen bir mesajımız. Şakran T4'te yatmakta olan Mehmet Kızıltepe, Gökhan Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Ayas Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, hepinizi çok seviyorum. Selam gönderiyorum. Ben Hülya Kızıltepe, aslanlarım. Bu cezalar sizi yıldırmaz, kilo aldırır. En kısa zamanda tekrar bir arada olmak dileğiyle yıkılmaz aslanlarım. Murat abim, krallarıma Seda Sayan'dan yıkamazlar bizi armağan olsun.
Ben Afyon Bolvadin Açık Cezaevinden Asil, çalışkan, kadın kapalıda yatan İrem Özkan. Doğum günün kutlu olsun. Ömründen geçen her gün bir öncekinden güzel olsun ve bizde olsun. Şakran T3'te yatan Veli Kızıltepe, aslan abim nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim kralım. Canım abilerim elbet. Bir gün tekrar eskisi gibi olacak. Bizi kimse yıkamaz, sarsılmayan dağlarım. Can abilerim, Özgür Ayaz'dan Söyle Bana, Söyle Kardeş şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Evet, bir 10 dakika 15 dakikada kardeşlerim, şuraya virgülümüzü bırakalım. Kayıt koğuş mesajları.

bir kısmını okuyayım. Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, aleykümselam. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş. Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy, Dönmez Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor. Günler kardeşlerime gelsin. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy, Dönmez ve Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor. Günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 ve 6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erint ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Asat Kaçan, Yavuz, Kekke, Tayfun Aziz, Alabay, Oğuzhan, Erol Süleyman, Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 ve 6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Keke, Tayfun Oğuzhan, Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Olukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadığım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır ve selam. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demirkıran Kübra, Tepe Pelin, Dursun Diyarbakırlı, Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızı, siz de haklısınız. T219'da olan değerlim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Askaya'dan Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler, Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şu bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını, gözü keserin gözün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Berat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kıra, Muzaffer Gürler, Azat Özdeşik, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azizcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen TTP cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracınınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Değerli abim Hişman, Alabay Zafer, Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleş, Çağlayan Hasbin, Mustafa Demirok, Rambo Mehmet babanın oğlu Kemal Aliferen, Nal Çacı. Abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi tüm kader mahkumlarına

armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Değerli abim Mert Turan, Gökhan Karakoç, Amrah Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Taşkın Savaşkaya, Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergün, Murat Güngör, Kemal Argın ismini yazıp yazamadım. Bütün canlara selam ediyorum. Varsa param pulun alem olur kulun, yoksa param pulun olur mezar yolun. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan. Derli abi Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran Berşe, Diyar Gündüz, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Serhat Çevik ve Volkan Kızılyel abime de sevgiler selamlar. Murat abi ismini zikredemedim, tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi Ferhat Tunç'tan biz öldük sanmasınlar, çalarsan sevinirim. Ben Üçnoğlu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat Kader Birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emin Rutbir, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç, Yar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben Üçnoğlu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat Kader Birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç, Yar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin, Adanalı Ayhan döneceğim bir gün, abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz, aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay ceviz kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Kocaeli, F2'de olan babam Raif Doğanay ceviz kıran ve dedem Nizam Gizgin'e selam eder, ellerinden öperim. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gizgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açık'ta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivar, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ederim. Bu gece istek şarkım, bir beklentim yok benim. Murat abim ben Tepecik'ten Berdan Doğan'a ceviz kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal, Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay, canlarım olan Hasan Kula, Nurullah Öncü, Ercan Bali Kasabalı, Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna Talar Adu'dan çabuk olalım aşkım şarkısını armağan ediyorum. Murat abi sen de her daima seviliyorsun, sağ olasın. Berdan kardeşim ben de sizleri seviyorum. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat, aleykümselam sağ olasın Serhat dayıcım. Senin de Serhat küçük, Serhat kardeşim, senin de Mertcan Karayüz kardeşim, bir de bir kardeşimizin daha ismini söylediler ama Emre mi Mert mi, vallahi hakkını helal etsin o kardeşim. Selamlarınızı aldım, aleykümselam abi kardeşlerim, sizlere de sevgiler selamlar. Ben TK4 koğuştan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Kemal Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, aleykümselam Muti kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar, yengem Elif Tok, son olarak dostum Çakır'ın derdisi cansıza gelsin, bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not, biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır, Muti ve Çakır sevgiler. Çağlar Çakır başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmo, Portakal kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Kara, Aslan Emrecan Türkmenoğlu, İsa Şeytan, Serdal, bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun. Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayan hep bir bahanesi vardır.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. C5'te başta Muhammed Yusuf Doğru ve tüm abi kardeşlerime hitaben B7'ye geldim. Bir sorun sıkıntı yok. Aklınız bende kalmasın. Hepiniz cansınız. Ayrı ayrı hepinizin gözlerinden öpüyorum. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. En kısa zamanda ya yanınızda ya da o koğuştayım. Allah'a emanet olun. Murat abi ben T3B7'den Anıl Öztürk. Yanımdaki kardeşlerim başlar Roşat Güneş, Yusuf Zenci yani Umut Karayavaş, Meydan Işık, Ege Bozkurt Kaleli, Umi, Hacı Simo'ya selamlarım Baki'dir. Murat abi ben T3B7'den Anıl Öztürk. Farklı kurum ve koğuşlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman kader birliği yaptı. Şahin Engin akabinde Berkaya, Kadir Keleş, İki Gözüm, Yunus Emre Sar, Mert Heptepe, Pala Önder, Gencer Atıcı, Yusuf Doğru, Ahmet Orman, Samet Sar, Burak Sar ve Fırat Timuçin'e canı gönülden selamlarım Baki'dir. Murat abi başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefli atan bütün mahkumlara selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çili'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam. Sağ olasın. Anıl kardeşim. Bir iki mesaj daha okuyayım. Ben T2C7'den Bekeş, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Mevlüt Taştekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar Doğan, Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Koçtu, Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, kader birliği yaptım bu derlere Hazar Yıldız'dan, bilsen şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, sağ olasın Kadir kardeşim. Başta aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza, Geri Tekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İşmez, Özkan Özdemirli. Ayrıca aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza, Geri Tekin, Ozan, Dahan, Aydın, Nazili Dolan, Can ve Kan, Bam, Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi, Sadi Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Ürey, Barış Doğan, Mübarek Toktaz, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan, Mafsane, Amcaoğlu, Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekes, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Göğsüm, dostum Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan, Akan City, Ahmet Acar, kardeşlerim Emrullah İlhan, Murat Turan, Doğan Alp, bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız Handan geliyoruz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada senin aracılığınla T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını. En kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizleriz, bizler senin kardeşiniz. Sabır en büyük silahımız olsun. Yan Mırın, yan Azadi. Bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada senin aracınla T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını. En kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz, bizler senin kardeşiniz. Sabır en büyük silahımız olsun. Yan Mırın, yan Azadi. Bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Kardeşlerim, buraya da bir günümüzü bırakalım. Bir 4 dakikalık şarkı sonrasında 9-10 geçeye kadar kardeşlerimin bir kısım mesajlarını paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özgürt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere aynı kaderi paylaştım. Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar Birbir'den borcum bitmedi şarkısı armağan olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı, sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım, Sergen Temel, Şeyh Muz Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayacı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şeyh Muz Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş, dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizliş, Yiğit Oral, dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül, yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şeyh Muz Bayraktar, kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şeyh Muz Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar, aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teğliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar, farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Uçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk, Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalara hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizlere seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Dercanik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür.

Aleyküm selam kardeşim. Başta atam babam Eyüp Görgür, Aslan abim Ertuğrul Görgür, Bardan Kipar ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan paşam Görgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lider. Başta atam Eyüp Görgür, Aslan kardeşim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper ve Teyke A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lider. Aleyküm selam Atakan kardeşim.

0: Babam Eyüp Gürgür Aslan kardeşim Berdan Kiper Can Baba Çörs Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet ismini sayamadım tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizlere seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi ben Kavun Hasan başta abimiz Eyüp Gürgür derliler Ertuğrul Gürgür Berdan Kiper ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Sizlere seven sayan Kavun Hasan. Murat abi ben Murat Ersoy. Başta abim Eyüp Gürgür. Aslan yeğenlerim Atakan, Lüder, Sergen, Gürgür, Ertuğrul, Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım. Tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi ben İsmail Karabey. Başta Eyüp Gürgür. Aslan kardeşlerim Atakan, Lüder, Sergen, Gürgür, Ertuğrul, Gürgür, Berdan Kiper ismini sayamadım. Tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi ben Batuhan Pala aleykümselam Batuhan kardeşim buradan canımdan can aslan kardeşim yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi sen kafana takma iyi ol yeter ben senin her zaman yanındayım şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun ben Batuhan Pala kardeşime benden uygar dua eden hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun sen de canımsın Murat abi. Murat abi ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun abilerim sırasıyla Zeki Can Pala Alperen Aldanmaz Polat Denerli Azat Özışık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker Furkan Yüksel Emirhan Bircan Ferhat Daş ismini yazıp yazamadım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl ben Batuhan Pala öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci Serdar Kaya Devran Keleşoğlu Şehmus Daş Hurşit Şeker C17'de bulunan aslan dostlarım abilerim hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim her şey yolunda seni bekliyorum sıkıntı yok. Bu gerçek, şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz. Benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli aslan abilerim Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Barış Duran Yusuf Ceylan Erdoğan Dikmenoğulları Ümit Akbayırlı Gurur Sönmez Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz İsa, Aslan Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Vesselam Batuhan Üçdemir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla...

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleyküm selam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir

Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim, Erişen, Ümit, Demirkol, Çağlar, Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmra Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.

Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam. Sağ olasın İbrahim Bey. Allah razı olsun. Buradan kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, Aslan Yürekli Tolga, Yavuz Ali, Avşar Tolga, Han Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı, Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Başvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyor. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga. Sağ ol kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlagı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder. Senin aracılığınla başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz, kurban deveden olur, kurban koyundan keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli ve kıymetli dostlarım, gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Senin aracılığınla T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen ve T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dualarım sizlerle canlarım. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş, Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namık Erkeko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der, Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B 18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgeç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgeç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İrayzer Düşten içime Sevda Kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgeç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgeç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgeç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgeç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgeç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
0: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7 atan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et. O bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre, Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım Baki'dir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı değerli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen. Murat abi Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettim abi dostlarıma selamlarım. Bakidir ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamun aleyküm Canabi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleyküm selam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornavalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür Günler.

Haftada görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TSC 13'te yatmakta olan Arda Özden aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin, canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halu dayıya selam olsun. Sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm.
2: Reklamlar.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce 13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrıdan ve Müslüm Çağrıdan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş derim. Başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş derine kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş derim. Bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eleftoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cesaretlerin de abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Bu arada Batuhan Üçdemir kardeşim, ses kayıt mesajlarım var. Doğum günün kutlu olsun sevgili kardeşim. Süreç içerisinde ses kayıtlarını paylaşacağım, mesajlarını paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun Batuhan Üçdemir kardeşimiz. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu A13 Koç'tan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'da, kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayıda günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bilinmeyen hikayemizi. Aslan eşim Zeynep Turan'a, Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnoğlu A13 Koç'tan Mustafa Turan, yani Mute başta. Kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Farhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan Sercan, Bülbül Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan balıkçı Özgün Berşan Polat ve Foç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisim Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk Namıder, Cesur Tolunay, İrem Seçkin der, Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgül Yamanlar'da, Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan Abim Mafya, Sedat Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece söz bırakırım, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 Koşan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Madem. Burada kadın kapalı, B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim, sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Allah'a yemin olsun kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem, ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derdisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Ben TKA1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Madem. Buradan kadın kapalı, B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim, sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Allah'a yemin olsun kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamze Marca, çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derdisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Hasan kardeşim, iki mesajın da aynı gelmiş bugün, bir bilgin olsun kardeşim. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kız kardeşim. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen, Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Seni çok özledim, Allah büyük, inşallah Halis abim ne olur bizim için kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Halis kalbi yüreği güzel adam, iyi ki varsın, gülüşüne kurban olurum Halis abim. Allah'a emanet ol, inşallah iyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle sana hayırlı akşamlar diliyorum. Aleyküm selam Fırat'ım, sağ ol kardeşim benim. Sonrasında kadın kapalıda bulunan derdim Dilek Karakaya, hani boşluktadır elim, bir el arar kalbin, tam o anda karşıma sen geldin ve yüzümde tebessüme sebep olan sensin. Ne zamana bakarsam gökyüzü aklına ben geleyim, çünkü sen benim yeryüzünde ettiğim, gökyüzünde tuttuğum dileğimden. Seni seven Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Ekipman kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, canımın bir parçası olan ve kendine bana hayran bırakan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbimde koca bir yerin, gözlerimde hasretin, inşallah bir gün yan yana oluruz. Sevgilerimle Fırat Çelenk, Eli Bozkurt ve Mine Kitmen kardeşime de selam olsun. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Boran Can Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Boran Baran, Berke Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Aslan abim Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan ben Burak Karabaş, derdi dostlarım abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpo, Hakan Kaplanoğlu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilöt, Murat Arslan, Hüseyin Dahan, ayrıca Bozkurt Özkurt derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz. Seda Canbaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına Semih Çek, Çıkmaz Sokak şarkısı armağan olsun. Menemen cezaevinden ben Bayraklı'dan Burak Karabaş, derdi dostlarım abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük, Kalfa Reco, Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Keko Fırat, Öztaş, Deren Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun, Ekinci Emircan, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruç oğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşun atan sevdiğim Damla Avcı, seni seviyorum ve seninle geçireceğim her an benim için bir mutluluk kaynağı olacak. Hayatımı seninle paylaştığım için minnettarım ve seni sonsuza dek seveceğim. Eyüphan'dan Hazal Yıldız'ı, Eyüphan Hazar Yıldız bilsen. Murat abi ben Damla Avcı, belki koşun atıyorum, birlikte yattım dostlarım. Zeynep Urak, Meltem Toprak'la, Berfin Erkan, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma hakim mi? Kelepçe vurulmaz umutlara. Kurtuluşum sen uzaktayken evde eksik, ben de eksiğim. Hayatımın en güzel detayısın ve yokluğunda her şey biraz daha renksiz. Gözlerimi kapattığımda yine yanındayım. Aramızdaki kilometreler seni ne kadar çok sevdiğimi değiştiremez. Seni çok özledim sevdiğim Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, takvime bakıp günleri saymak zor gelse de kavuşacağımız anı düşünmek bile içimi ısıtmaya yetiyor. Dönüşünü iple çekiyorum sevgilim. Seni çok özlüyorum ve çok çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamun aleyküm Murat abi, nasılsın, umarım iyisindir. Ben iki nolu A16'dan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir, sağ ol kardeşim benim, hep beraber yol alalım. Kadın kapalıda yatmakta olan canımın yarası, gönlümün sultanı, canım eşim Yersu Gökçe Tosun, ömrüm benim. Nasılsın, iyisindir inşallah prensesim benim, seni çok ama çok özledim, kurban oldum. Seni öyle seviyorum ki her şeyi senin adınla anıyorum. Benim dünyamda bütün çiçeklerde sen, bütün yıldızlarımda sen, bir sanat eserisi, bakmaya doyamadım. Rabbimin bana armağanısın. Her geçen gün hayranlığım seni çok ama çok seviyorum. Canım eşim Uygar Donay'dan hangi duraktayım armağan ediyorum. Vallahi Kadir yanlışlık var. Kelimelerde yanlışlıklar var. Murat abi ben teki A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Gökçe Tosun, boncuk gözlüm kalbim. Özgür olduğu sürece hep senin yanında. Bekle beni, en güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Zaman geçiyor hasret biliyor ama sevgim ilk günkü gibi dimdik ayakta, seni özledim, iyi ki varsın. Ben teki C10'dan Mehmet Topçu, buradan kader birliği yaptığım Alican Coşkun, Volkan Vural, Sidar Oral, Muhittin Oral, Yunus Akça Koca, Umutcan Akbaba, ayrı koğuşlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, Baran Çelik, Muhammed Emin Subaşı. Hepsine bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Ben TKC 10 koğuştan Bornovalı Alican Coşkun. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Volkan Ural, Sidar Erol, Muhittin Oral, Şehmuz Altında, İsmail Altında. Kardeşlerim Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akça Koca. Hepsine selam ediyorum. Derdi büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taşok'un ellerinizden öperim. Gece bir söz, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlara Murat Erez, Namı Der, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cixmuro, Onur Camgöz, Ali Kobingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3 koğuşuna olan can eşim, her şeyim Onur Sevinç. Çok az kaldı bu ayrı günlerin bitmesine. Hayatım, sabırla beklenen yarınlar var. Kavuşacağımız gün tüm bu sorunlar, tüm bu hasret bitecek. Onu da kelepçe vurulmaz sevgilim, her ne olursa olsun. Her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Her şeyim unutma. Nevin Doğan Aydan, benim seni görmem lazım şarkısı sana gelsin sol yanım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 koğuştan Can Tekel. Aleykümselam Can kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuştan.

da çok selam olsun. Birbirinize sahip çıkın, güçlü kalın. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum Aksel'im, seni ne kadar özlediğimi kelimeler anlatmaya yetmiyor. Bir anne için evladının hasreti dünyanın en ağır yüküymüş, bunu her gün daha iyi anlıyorum. Ama biliyorum ki bu günler geçecek, yine sımsıkı sarılacağımız günler gelecek. Sen yeter ki umudunu kaybetme, güçlü ol, dualarım her an seninle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir, ben iyiyim. Sen çıktığında daha da iyi olacağım. Fotoğraf baskılarını çıkarttırdım, başka istediğin varsa söylersin. Perşembe kargolarım, evdeyim, aklın kalmasın. Kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Bugün pek bir şey yapmayacağız. Dün sen aradığında da temizlik yapıyordum zaten. Bugün de devam ederim. Günlerim böyle geçiyor. Meryem'in çekimi vardı, bugün çağırdı, aklım bende kalıyor diye gitmedim. Biraz hastayım, bu hafta zaten daha ağır geçiyor. Canım bir şeyler yapmak istemiyor. Sensiz de tadı tuzu yok. Seni çok özledim, çok seviyorum bir tanem. Şakran TVC5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım bugün sana öyle uzun uzun değil, içimden geçtiği gibi yazmak istedim. Bazen insanın aklına hiç beklemediği bir an gelir, biri gelir ya, işte sen benim günün en alakasız anında bile aklıma düşüyorsun. Çay koyarken, telefona bakarken, hatta hiçbir şey yapmadan otururken bile. Ne çok özlemişiz birbirimizi, diyeceğimiz günü bekliyorum. Şimdilik sana sadece kocaman bir özlem bırakıyorum. Ben T116'dan eski Çamlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmuz Bayraklar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemircan kardeşlerim, Aslan Yürekli kardeşim Poyraz, Sayacı Sarsılmaz kardeşim Can Polat, Dikici Mehmet Akgüz, yakışıklı abim Veli Tuğçe, Karlı Veli Çelik, Fırat Çelik, yanlışlıklar var Poyraz'ım. Tuğçe Karlı mesela yazıyor. Abim Tuğçe Karlı diyor. Veli Çelik diyor. Fırat Çelik diyor. Halbuki Veli Çelenk, Fırat Çelenk. Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy. Bu derde canlara bin selam olsun. Gece sözümdür. Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı, Can Polat, Dikici kardeşlerim Azer Bülbül şarkıları armağan olsun. Ben eski Çamlık'tan Fatih Boran. Poyraz'ım öncelikle selamını aldım Ayaz'dan. Aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum. Ben de seni seviyorum. Koğuş'taki tüm kardeşlerim. T116'daki kardeşlerim, hepinizin selamını Ayaz'dan aldım. Aleykümselam. Sizlere de sevgiler, selamlar. Poyraz'ım, kardeşimiz, yani mesajlar okunmuyor demişsin. Sesini de dinledim. Ses kaydı göndermişsin. Sağ ol. Ben de seni çok seviyorum. Ayaz mesajları bir kere gönderdi. Bir kere okudum. Bir daha da mesaj gelmedi. Hatta onu da konuştuk. Dedim Ayaz, her gün göndermen gerekiyor. Bilgin olsun, bir de yanlışlıklar var duyduğun gibi, onu sana zahmet Ayaz'a düzelttirip gönderirsen en azından biz de doğru yazılanı doğru şekilde okuruz Poyraz'ım. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın, inşallah iyisindir. Ben gün gece 2'de geldim, anneler aldı beni, şimdi evdeyim. Herkesin sana çok selamları var, cuma günü görüşeceğiz inşallah canım. Kardeşim seni çok seviyorum, ablasının bir tanesi. Canını hiçbir şey için sıkma, her şey gelip geçici, bu zor günlerde hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor, buna inanıyorum. Bol bol dua et, her zaman kalbimde ve dualarımdasın, bunu unutma. Kolay gelsin Murat abim, ben A5 koğuştan Esen Çalışkan, sağ ol kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım, hayriye iş seyar. Zühal Aksır, Belgin Durak, Pelin Arslan, Buse Nur, Çevik Şehriban, Fidan Burçin, Şenyüz, John 4'teki canlarım Ezel Özel, Nazan Demirhan, Sıla, Poyraz, Hatice, Buse Yılmaz, gece sözüm. İmanın tadını almış yürek, ne krallar durdurabilir ne de sadrazamlar, Allah var, gam yok. Blok 3'ten ne yapıyorsun mesela, C14 koğuşuna gelsin. İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Murat abim, ben A5 koğuştan Esen Çalışkan. Derlim Zuhal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Hayriye Seher, Belgin Durak, Aslan kardeşim Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Şehriban Fidan, Nezat, Resimci Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Yasemin Başaran, Öznur Kalli, Sinem Özsavar, Suç Ortağım Çimen, Duman Gece Sözüm, benim hayatım, benim kararlarım, benim kurallarım, sonuca razıyım. Seko Tefo, gözümde bir dünyasın, çalarsan sevinirim abim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında Batuhan Üçdemir kardeşim. Bir kısım

0: mesajlarını paylaşacağım. Süreç içerisinde diğerlerini de ara ara paylaşacağım. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Şakran Teşçi'ye 5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kardeşim benim. Mert'im nasılsın sevgilim? Ben evdeyim, aklın kalmasın. Sabah kan verdim, sonuçlarını bekliyorum. Perşembe otobüse bineceğim, haberin olsun. Dün akşam Güler aradı, bayağı konuştuk. Sana çok selamı var, seni çok seviyorum kalbim. Şakran Teşçi'ye 5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha. Güzel gözlüm, sen benim en güzel doğam, en büyük özlemim, kalbimin en kıymetli yerisin. Cuma günü sana sımsıkı sarılacağım, anı sayıyorum ne olursa olsun. Bil ki dışarıda seni aynı sevgiyle bekleyen bir Eda var. Seni dün gece de çok seviyordum, bugün de çok seviyorum. Yarın da aynı aşkla seveceğim. Abi senden ricam, sevdiğime Ahmet Kaya, yaşamadın sen çalarsan sevinirim. Canım oğlum, sen benim en değerli hazinem, en büyük gurur kaynağım ve bu hayatta en sevdiğim kişisin. İyi ki doğdun ve hayatımda bu kadar büyük bir mutluluk getirdin. Doğum günün kutlu olsun, unutma. Bu kötü günlerde geçecek, yine bir arada olacağız. Batuhan Üçdemir, annen. Abim, ne zaman kendimi yorgun ve yılgın hissetsem varlığın her zaman hissettirdiğin, bugün seni ne kadar çok sevdiğimi hissettirme sırası bende. Doğum günün kutlu olsun abim, babam, atam. Her şey gönlünce olsun. Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan senin aracınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Burak Karabaş, Samet Akba, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan, Hakan Ekici, Muhammed Taşdemir, Kaan Atsuz, bu derdilere selamların bakidir. Gece bir söz, bir duruş uğruna bir gençlik feda olsun. Bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Hemen ses kayıtlarının da bir kısmını paylaşayım. Batuhan Üçdemir kardeşim. Şöyle ayarlayalım.
1: Batuhan abi, ben Eger Koç. Doğum günün kutlu olsun abim. Nice mutlu senelere.
2: Batuhan kardeşim, doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşı sana mutluluklar, huzurlar getirsin. Hep sağlıklı, mutlu kalmanı istiyorum kardeşim. Allah seni en yakın zamanda ailene kavuşturmayı nasip eylesin kardeşim benim. İyi ki varsın.
3: Öncelikle selamünaleyküm. Ben İzmir Yeşilyurt'tan Mert Kılıç Aslan. Şakran Birinoğlu'da yatmakta olan abim Batuhan Üçdemir. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Yeni yaşında inşallah abim bir dahaki yaşında dışarıda olursun. Seni seviyorum. Kendine dikkat et. Diğer kurumlarda yatmakta olan abi kardeşlerime de selam olsun. Allah'a emanet olun.
4: Bekle.
2: Abim selamünaleyküm. Öncelikle nasılsın? İyisindir inşallah. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Yanımda olamasam bile özgürlük sofrasında elbette gelmek dileğiyle. Aslan abim Batuhan Üçdemir der ki, bizim cesaretimize zekatı hepinizi cesur eder. Doğum günü kutlu olsun.
5: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Emre Mertiniz T1B7'den. Doğum günü kutlu olsun Aslan abim Batuhan Üçdemir. Nice mutlu yılları inşallah. Şu an zindanlar kısmındayız, saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Aslan abim benim, elbet bir gün.
6: Birinoğlu'da bulunan abim olan Batuhan Üçdemir abime doğum gününü kutlu olsun abim. Seni seven kardeşim Bahar Akdeniz.
7: Adamım ben Baha abin. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara seviliyorsun. Allah'a emanet ol.
8: Ben eski İzmir'den Talha Güngör. Buradan Batuhan Üçdemir abimin doğum gününü kutluyorum. Nice seneler Aslan abim.
9: Herkese iyi akşamlar. Ben de Muhtemelen Edir Kızılay. Buradan değerli kardeşim, dostum Batuhan Üçdemir'in doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki yaş gününde özgürlüğün nerede olmasını temenni ederim. İki gözüm, Allah'a emanet ol. Kendine baktım, dostlara da selam olsun.
10: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşundan Burak Ceylan. Burada kader birliği yaptım. Kandan olmasa da canlı olan kardeşim Batuhan Üçdemir'in doğum günü kutlamak istiyorum. Batu, doğum günü kutlu olsun. Nice yıllara inşallah. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerin olmanı temenni ediyorum. En kötü günün böyle olsun. Rabbimin sana vereceği ceza mutluluk olsun. Bugün değilse de elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanın çöktüğünde belli olur. Bugün çalacak en güzel şarkılar Batuhan kardeşime armağan olsun. Seni seven abim Burak Ceylan.
0: Aleykümselam Burak, sağ ol kardeşim benim. Şimdilik bu kadar Batuhan kardeşim. Diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım. Hemen kaldığımız yerden devam. Bunları önce bir işaretleyelim. Hera'dan selamlar. Bugün görüştük, iyisin çok şükür. Yani bir saatte ne konuşulursa. Kızı eve bıraktım, ben de işe geldim. Emre'ye dediklerini ilettim, bana dönünce sana yazarım. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabalar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleyküm selam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşim akabinde beraber yatmakta oldum. Doğan Yolcu, Yılmaz Taş, Çeviren Raşit, Büyüksu Korhan, Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Sakar. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz. Zorluklar bizi ceza değil bir yükseliştir Çıran Ateş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş, aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Baran Can, Akalık, Boran, Baran, Agit Kaya, Alp, Şahinar'dan Mustafa Sunan, Mehmet, Cengiz, Efe, Pınar. Bu derlere selam olsun, sevgilerimle Yusuf Ateş. Ben Aziz Teviş'ten Hacı Ramazan Altunpak selamlar. Nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim. Sen kendine iyi bak ve öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz Teviş'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaş Kaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Buca, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Tamer Demirtaş, Çınar Birlik selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleykümselam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım dostlarım, kardeşlerim Kubilay Bozbey, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Emir Özdemir, Samet Özdemir, Fatih Boran, Ferhat Turgay, Hilmi Özkahraman ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selam ediyorum. İstisnalar hariç tüm mahkum arkadaşlarının özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Gece bir söz, en büyük düşmanımız düşmemizi bekleyen dostlarımızdır Ferit Saçlı. Murat abi, ben T1A13'ten Ferit Saçlı, kadın kapalı cezaevinde bulunan derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silbe'den sevmek zor mu yoksa kolay mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, seninle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmaz. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir. Onlara da kendine de. Ben Üçnolu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan evimin kraliçesi Buse Özyiğit, seni çok seviyorum. İyi ki benimsin, iyi ki benim kadınımsın. İyi yayınlar abi canım, ben kadın kapalı B11'den Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim, kalbimin ritmini değiştiren tek adamsın. Kalbimdeki en güzel melodiyi seninle keşfettim. Seni seviyorum adamım, çok çok öpüyorum bebeğim. Abi ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl buradan. Tüm dost Allah abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim. Ben her daim yanındayım Işıl'ım. Sen benimsin, güçlü ol, bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işıl'ım seni seven Ümit Bingöl. Abi ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Buradan öncelikle kadın kapalı yatan sevdiğim Işıl Bingöl için azar bülbülden vazgeçemem şarkısını çalarsan sevinirim. Işıl'ım seni seviyorum. Ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm asla vazgeçmem. Ben T1B18'den Halil Karagöz, T1B17'de yatan kardeşim Özcan yazar radyo başına. Özcan'ım iki gözüm selamını aldım, ben de senin gözlerinden öpüyorum. Biziz, keyifteyiz, makaradayız, herkesin sana çok çok selamları var. Bizden sana Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun sevgilerimle Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda bulunan, C11'de bulunan eşim Emine Karagöz radyo başına. İnşallah dünkü mesajlarımı duymuşsundur. Ben de mektubunu sabah vereceğim. İnşallah beğenirsin, kendine iyi bak, seni seviyorum. Uygar Donay'dan Kanım Kurusun şarkısı sana gelsin Halil Karagöz. Murat abi, ben B1 Tepecikli Melek Dila Can, dostlarım Çağla Bineker, Buket Polat, Eylem Erçil, Can Gül Bineker, Can ablalarım Sedef Demir, Hamiyet Küleş, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kendimizi korlarda denemiş kadınları, sizin ateşiniz ancak elimizi ısıtır. Abi bizim için Hande Yener'den Benden Bir Tane Daha Yok çalar mısın? Biz B1 koşulan Eylem Erçil, Ceren Korkmaz, Sevgi Kaya, gelin Aydın ablamızın dediği gibi. Yanlışlık var kardeşlerim isimlerde. Ablamızın dediği gibi bize sevgisi çok olan değil, vefası çok olan insanlar lazım. Uygar Doğanay'dan Gemileri Yaktım Gece armağan olsun. T2A4 koğuşundaki eşim Cemal Karahayit, kalbimde senin

Kazandığım yazılı silinmez, kazınmış kader gibi sensizim ama sen hep bende sevdan vurur her nefeste. Bir sözün yeterdi dön derdim, bir gülüşünle yine erirdim. Sustum ama içim bağırır, aşkın içimde hala yanar. Seni çok seviyorum sevgilim, Allah'a emanet ol. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, kalbim adam, iyiyiz biz. Her şey yolunda, aklımızda kalmasın, kurban oldum. Allah'ın izniyle yarından sonra yanındayım canım. Çok özledim seni. Oğlum da ben de sabırsızlıkla gelmeni bekliyoruz. Sen bizim arkamızdaki koca çınarımızsın. Rabbim kanatlarını gölgeni üstümüzden eksik etmesin. Yakışıklı babamız Savaş'ımız. Savaş Aktaş, sana bağlanmamın nedeni içimdeki bir boşluk ya da yalnız hissi değil. Asıl neden seni tanıdıktan sonra hayatımın geri kalanında sensiz bir dünya hayal edemeyeceğimi ve seni ömrümün en kalıcı rengi yapmak istediğim anlamamdı. Sen her şeyden ve herkesten çok farklısın. Seni sevdiğime hiçbir zaman pişman olmadım. Aksine sana olan sevgim her şeyin önüne geçti. İyi ki varsın diğer yaram Savaş Aktaş. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derlileri, başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi. Gece Tolga abimin son sözünü diye kapatmak istiyorum. Dilini tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Selamünaleyküm lider ailesi ve Murat kardeşim, nasılsın, iyi misin? Bizler de hamdolsun iyiyiz. Ben Eyüp Öztanık, aleykümselam Eyüp abim. Allah iyilikler versin. Buradan senin vasıtan ile oğlum Yusuf Öztan'a T318'de T3A13 nolu sakinlerine, 1 nolu, 2 nolu, 4 nolu yatan tüm dostlara canı gönülden selam olsun. Tüm bu canlar için ve sonra Lider FM ailesi için tüm güzel insanlara Tahir Uçar'dan Cam Kesiği şarkısını çalarsan sevinirim. Seni seven abin Eyüp Öztanık, herkese iyi akşamlar. Sağ olasın Eyüp abim, sizlere de. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizlere baş başa bırakayım. Şakran cezaevinde yatan abim Oktay Aktaş, Yusuf Esen, Ferhat Arslan, Kurt Bey, Oğuzcan, Aktaş kardeşim Soner. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Adam gibi adamlar. Rabbim yardımcınız olsun. Zühal Aktaş, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Zozo. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta Aslan abim Ozan yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Bininci, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotan oğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy ve Murat abi senin aracının ile Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni benden çok seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışı, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güney İshak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diyar Bininci, İlhan İştah, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ ol Osman'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.
2: Reklamlar.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rap

hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 747 50, 0541 747 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaç, Dibek Başı'nın Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşlere Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisar'da Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Toluna Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakip Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sak'ın derlisi Yaren Serpil Sak'a bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşan, Çamdebili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelengin derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel ikinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Nerede kalmıştık? Tamam, burada. Evet, canım eşim Barış canım radyo başına. Bugün birlikte attığımız en güzel imzanın 6. yılı. Mesafeler bizi ayırsa da sevgimiz ilk günkü gibi. Seni çok seviyorum. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seninle bir ömür boyu yan yana yaşamak ve yaşlanmak dileğimle, iyi ki sen kocam. Mesut Dağlı'dan dağlarına kar olurum yar, benden sana armağan olsun bir tanem. Bu şarkıyı bizim için çalarsan sevinirim. Murat abim, iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Evet. Sude Nazım, halan söyledi, telefonda savunmaya çıktığın zaman infaz hakimliğine itiraz edecek misin? Halan söyledi telefon için. Sude Nazım, sen gelmezsen halan gelecekmiş, uslu duracakmışsın, lütfen bunu okur musunuz demiş ablamız ya da abimiz. Sude Naz kardeşim muhtemelen duymuşsundur. Hemen sayfamızı yenileyelim şöyle bir. Buca'dan Uğur Korkmaz, annesi Nurcan ve Şakran, cezaevinde bulunan T3A10 koğuşuna yatmakta olan abisi Taylan Korkmaz için mazlumdan ölmedi mi anne, tüm koğuşa armağan olsun. Buca'dan Uğur Korkmaz, annesi Nurcan ve Şakran, cezaevinde bulunan T3A10 koğuşuna yatmakta olan abisi Taylan Korkmaz için mazlumdan ölmedi mi anne şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C12'den Cengiz Hanlı, Mertcan Doğan, başta babam yaşlı Murat'ın ellerinden öper selamlarımı sunuyorum. Başta dostlarım, kardeşlerim Mahmut Abaylı, Mehmet Ali, Kiper Turan, Kılıç, Aydınlı, Ercan Uşar, Önder Budak, Mişko Sinan Bulur, Efkan Altun, Volkan Karataş, Özgür Çınar radyo başına. Müdürlüğe çıktım, orayı istedim, kuzenim de yazsın dedi. Sen de yaz, çık müdüre, geleceğim oraya ve gece söz bırakmak istiyorum. Ortama girersin, adın geçer, eski sevgilim dersin, sözün geçer. Cengiz Hanlı, Mertcan. Tamam, şöyle bir açalım sayfamızı. Şöyle bir bakalım nerede kaldık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Bugün dostum ve kardeşim olan, kandan olmasa da candan olan Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Kardeşim doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle geçirmeni dilerim. Seni seven abin ve dostun Burak Ceylan. Selamünaleyküm kral. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatımın anlamı, seni gördüm bugün, iyi geldi. Devamlı böyle mutlu ol. Az da sabır, Allah'ın izniyle daha iyisi olacak. Bugün seni öyle gördüm, dünyalar benim oldu. Cengiz İmran, burada hüsran doluyum, aşkıma gelsin. Her gün beyaz gömlek giyeriz, yetmezse beyaz kefen de giyeriz. Sen canını sıkma, çıkacağız. Aleykümselam kardeşim benim, estağfurullah. Hemen şunu da açalım. Savaş Aktaş radyo başına, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim, sağ olasın. Hep beraber yol alalım. Şakran TC9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler. Can dostum, iyi olmanı yüce Rabbimden diliyorum. Bizlere merak etme. Allah'a şükürler olsun. Gün öldürüyoruz. Yaşam mücadelesi. Sabah kalk, akşam yat, pek renkli değiliz. Hayatımız çıkmanı dört gözle bekliyoruz şu an. Tek olmasını istediğim şey bu. Rabbime her gün dua ediyorum. Eksik olan yanımız sensin can dostum benim. Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına, Murat abi kolay gelsin. Şakran T3C9'da bulunan diğer yaramız Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Ey benim talihsiz can dostum. Ne desek bilemiyorum artık, gelen iyisi kötüsüyle Rabbimden, boynumuz kıldan ince. Seninle beraber yatıp seninle beraber kalkıyoruz. Biz de o cezaları dışarıda yatıyoruz. Emanetlerini merak etme, gözün arkada kalmasın. Biraz daha sabredeceğiz. Bütün koğuşa da selamlar olsun. Allah'a emanet ol can dostum Savaş Aktaş. Şakranti 3 V9'da yatmakta olan Necip Takar yakışıklı kocam. Gözlerimin nuru hayat arkadaşım. O kadar çok özledim ki seni, kokunu, sesini, beraber içtiğimiz kahvenin tadını sabırla ve dualarla yolunu gözlüyorum. Kendine çok iyi bak. Bu hayat seninle anlamlı. Sensiz tadı tuzu yok iki gözüm. Bana bu hayatın ilk defa bu kadar ayrı kaldık. En yakın zamanda yanımızdasın canım Rişi elbet. Bir gün Nevin Donay benim seni görmem lazım armağan olsun. T3B9'da yatmakta olan Necip Takar kalbimin hükümdarı canımın içi aslan kocam. Seni çok özledim. Gel de bitsin artık bu haset. Dualarım kalbim her daim seninle. Benden sana kimseler bilmez o sert bakışın altında yatan merhamet dolu yüreğini. Günler geçmek bilmiyor. Hazar Yıldız bu aralar benim sana çok ihtiyacım var. Şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C10'dan ballı bayraktan, bence ondan bayraktan maviş, bazı yokuşların sonunda manzaralar vardır. Bizim sokaklarımız hep yok oluşlara çıkıyor. Can dostum Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Sarı Burak Karabaş'a, Reco Yıldırım'a Güllü'den kopamam senden şarkısını çalar mısın Murat abi, senden ricamdır. Doktor Zeki Kaya, hayırlı geceler herkese. Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan maviş. Eğer ki kelimeler kifayetsiz kalırsa konuşmaz dilim, susmak en büyük erdemlik kalır. Dayım Doktor Zeki'nin istediği bir şarkı var Murat abi, Derya Bedavacı, Canımın İçi şarkısını bugün bize çalar mısın? Sana da iyi yayınlar Can abi, Murat Bingöl. Sağ olasın, sağ ol maviş kardeşim. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami, Tutkun Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay'tan Yıldız, Eren Köse, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere Can abilerim Suat Konuk Özkan, sonra kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özüşük, Osman Elçi, Sidar Deniz, Çiko Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyde korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Batuhan Üçdemir kardeşlerim, hemen ses kaydının bir kısmını da paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden tekrar mesajlarla devam edelim.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TGA20'den Erdoğan Üçmenoğulları. Bugün kardeşim Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Kardeşim doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerimle olman dileğiyle. Seni seven abin Erdoğan Dikmenoğulları.
2: Selamünaleyküm. Ben Çam Dibinden Kerem Açık. Bugün 1.A20'de yatmakta olan Batuhan Üçdemir abimin doğum günü. Batuhan abi, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerine kutlaman dileğiyle. Seni seven kardeşin Kerem Açık.

yaz her hafta pes etme. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Benim yüreğim söz vermişse sözünden dönmez. Birine gönül verdiyse inkar etmez. Belki kırılır, zedelenir ama asla sevdiğine ihanet etmez. Müslüm Gürses'ten. Yıllar utansın şarkısı Şükran İrge gelsin. Tabii ki Müslümcü Murat abim sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet olun. Sağ ol Zeki kardeşim. Selam Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam kardeşim. Benim için çok değerli olan Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. Eğer bir kuş olsaydım yaz kış demeden ben her mevsim sana göç ederdim. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısı canımın içi Ayşegül'üme armağan olsun. Murat abi ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Şans benim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Sevgi yanında olanı sevmek değil, uzakta olanı yanında hissetmektir. Çünkü her şeyi sevgiyi anlatan tek duygu özlemektir ve ben seni deli gibi özlüyorum. Güzel olan tüm derdi taşıyan Ayşoma sokak lambası şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B5 Koç'tan Çimentepe'li Ayşegül Diyarbakırlı Şükom radyo başına. Belki tekrar rüyalarda buluşuruz, tekrar gelirsin diye karanlığa sabrettim ve bir dua bıraktım gece. Hiçbir duamı sensiz bırakmadığım gibi seni dualarımla birleştirdim. Melekler kalbinden öpsün, Fundi'den, Gamzen'den uyut beni. Şarkısı canımın içi Şükom'a gelsin. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, Baltı Kadın Koğuşunda Yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Bektaşoğlu, yengelerim Meda Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin Çağdaş, Baki Bahtiyar hep Bektaş oğulları, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçın Kaya Soner Demirci, canlarım Allah'a emanet olun. Bizi de merak etmeyin, iyi siz de iyi olun, öpüyorum sizleri. Murat abi ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, Aleyna'm canım karım sesine kurban oldum, çok özlemişim seni. Çok mutlu oldum, sesini duymak bile beni mutlu ediyor, canım benim Allah'a emanet ol, öpüyorum seni. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuştan Kaleli Kürt Hülya. Gece bir söz bırakayım. Boğulacaksam büyük okyanuslarda boğulurum. Diyenlerin çoğu bir kova suda boğuldu gitti. Aklın yoksa cesaretin sonun olur. Kendini dev aynasına görenler aynayı kıran küçük tasa yenik düşer. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan, yeğenim Suat Atsu'ya da çok selam olsun. Mayın tarlası şarkısı armağan olsun. Murat abi B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Kendi ışığını kendi yakan kadınlarız biz. Eğer bir gün sönerse karanlığını da severiz. Kimsenin ışığına ihtiyacımız olmadı, olmaz da. Öyle değil mi? Yeşil gözlerine hayran olduğum ablam. Sol yanım benim, en değerlim. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı şerefiyle atan bütün kader mahkumlarına gelsin. İstisnalar hariç. Murat abi ben Sinan'da kale gibi olan kardeşim Rafet Kale, Berke Keren, Onur Yıldız, Şerafettin Deveci, Azat Başak, Palet İlker, Ercan Koçak, Yunus Batur, Emre Özdemir, Abdullah Can Şahin, Cemal Kasal, bu değerli canlara bin selam olsun. Çalan en güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi ben A15'ten Sinan'da. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Değerli kardeşlerim Berke Keren, Ömer Özdilek, Rafet Kale, Şerafettin Deveci, Erdem Çakıcı, Mustafa Baran için yine de yandı gönlüm yine de yandı gönlüm türküsü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin'im. Şakran T4'ten canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Değerli abim Reis Soner Taşoku, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürday, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, sizlere kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. En kısa zamanda inşallah beraberiz kıymetli abilerim, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalı olan kader erkek kardeşim Acı Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime, ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Ben Buse 4.0'da yatmakta olan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Seni sevmek bu hayatta başıma gelen en güzel mucize. Öyle bir sevgi ki bu ne zamana sığıyor ne de kelimelere, sana dokunamazsam da varlığın her nefesimde tüm hücrelerimde hissediyorum. Sen uzakta olsan bile kalbimin en yakın yerindesin sevgilim. Abi sevgilim için senden başkasını seven delidir şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bak ben cezaevinde buna inancın olsun.

Ne dedemin mezarına gidebildim, ne anneannemin mezarına gidebildim, ne de babaannemin. Ama İsmet dayımın mezarına Allah bana nasip etti gitme. Sana demek istedim, bu İbo'nun gerçekten düğününe sıkılmana gerek yok. Allah ölüm keder vermeseydi daha mı iyi? Allah ölüm keder verseydi daha mı iyiydi Ceylan? Biz çıktığımız zaman İbo'ya misafirliğe gideriz. Sana söz veriyorum, sözüm sözdür. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım senin yoluna canım feda. Biz seninle çok kişilere dert olduk. Biz seninle bu hayatı her daim yaşadık. Bırak şimdi insana onların olsun. Veli Deveci, Ceylan Taşkıran elbet bir gün. Not Asena Üner, kız kardeşim. Abicim sen de kendine iyi bak, sıkılma abim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nefesim, seni aşırı derecede çok özledim. Şunu bil, hassas terazi bozulur, sana karşı bu sevgim asla bozulmaz. Başım gözüm üstünesin, Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme, anne sen benim her şeyimsin. Biz neler atlattık anne, bunu da atlatacağız. Güçlüdür, sizinle çok işlerim var, kendinize çok iyi bakın annem, Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme, Aslı Tunçlar teyzem, alemin babası, baba Saffet İlhan Özcan, reisim Hasan Sarsılır, Fatma Tunçlar, Veli Kızıltepe, Taybe Kızıltepe, Yusuf Sarsılır, Hasan Yüksek, kardeşim İsmet Deveci, kardeşim Medihat Deveci, halam Eşref, halama Eşref Duman, kardeşime Asena Üner'e, bu canlara sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Selam Murat Bey, ben hemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve koğuş arkadaşlarına Adanalı Ayhan'dan Mapushane şarkısı armağan ediyorum. Aleyküm selam abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Turgay Kutlu ve aleyküm selam Turgay kardeşim. Ali Aşakran T4C7'de yatmakta olan babam Tahir Kutlu Bey'e selam olsun. Sen bu ailenin çınarısın. Fırtına ne kadar sert olursa olsun, köklerimiz sağlam, yeter ki sen orada sağlığına ve neşeni koru. Gözün arkada hiç kalmasın. Biz birbirimizi kenetlendik, seni bekliyoruz. Bize öğrettiğin gibi başımız dik. Senin için dimdik ayaktayız. Biliyoruz ki o güzel gün geldiğinde bu çekilenlerin hepsi geride kalmış birer anı olacak. Dualarımız, kalbimiz her saniye seninle. Ailedeki herkesin, tüm sevenlerinin, dostlarının sana kucak dolusu selamları, sevgisi ve hürmetleri var. Hepimizin duaları ve kalbi her an, her saniye seninle. Aramanı dört gözle bekliyoruz. Hayırlı akşamlar abim, ben Emir Yalçın, sağ ol Emir kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Saadettin Bıçakçı abime selamlarımı iletiyorum. Rabbim bir an önce özgürlüğüne kavuştursun inşallah abim. Aynı kurumda olan Can abim, Aydın Bıçakçı Can kardeşim, Şerif Subaşı selamlarımı iletiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Emir kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de gözlerinden öpüyorum. Sağ ol kardeşim benim. Sen de kendine iyi bak. Kardeşlerim bir mesaj okuyacağım. Sonrasında yaklaşık bir 25 dakika, evet 25 dakikalık kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Hemen şuradan bir kısa mesaj bulayım. Murat abi, Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan ben Buket Polat. Can yoldaşlarım Hamiyet Güleş, Yasemin Ödek, Elif Çetin, Zeynep Sak, Seda Altaş, Şala Bineker, Sevke giden Deniz Giz Bebek Aslan dostlarım selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz bu hayatta bizden gitmek isteyenlerin önünde kapı olmaya gelmedik. Siz derdiseniz biz de derdiyiz. Bir şarkı bırakıyorum. Zedi Düşüşlerim Çok Fazla şarkısını çalar mısın Murat abim? Bir şarkıdan hemen sonra takriben 20 dakikalık kayıt mesajlarımızı paylaşabildiğim kadar, sonrasına kalan olursa bir saniye bakalım kaç dakikaymış. 4 8 12 10 12 16 18 Evet, 20 dakikalık bölümünü paylaşayım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürem kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abiler.

Benim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden, Samet Kır dostum, Samet Özsunç Tenekeli'den, Elmas Toprak, Rahmetli Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karampili, ayrıca 3 nolda bulunan değerlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, Derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK-C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Marat Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomurtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben TK-C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsüş yani Sarı, Burak Özkul, Marat Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam Ömer Uzun, suç ortaklarım Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar, Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK-C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsüş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben TK-C1'den Torbalı'dan Zübeyir Akgözüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Özsoç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Marat Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükcan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Abla öğütten yeşil gözler, tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Ben.

0: Gün Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Okçan. Kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli Sarı, Semat Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Güngör abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım. Yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'dan Ahmet K'den Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kırbaç'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır, hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim, Özler bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Saki, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çorz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar.

0: değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben Teki Cevir'den Elmas Toprak'ta. Kadın kapalı, belki de icret etmiş olan derli eşim. Benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan Turgut Tokcan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQJ2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali. Kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. TQJ1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, Sokakların Çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin Kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TQJ1'den Ümit Mankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden derli kardeşlerim Sokakların Hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de burayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya binbir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Murat Can, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Aslanıma Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı. Ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yadenin de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim, aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen A8 Koğuş'tan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım, kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedatcan Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan, Arap Mert, Pope, Murat Ali, Şimşek Ali, Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşu'ndan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sağ, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam, sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta Öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kader birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B.

10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2 B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Bu arada Çağrı İşçi, boksör Çağrı'm. Teki B10 koğuşundaki kardeşlerim. Çağrı'm, senin de koğuşundaki tüm kardeşlerimi selamlarına aldım. Sağ ol Çağrı'm, ben de seni, sizleri seviyorum sevgili kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım. Başta abim Süleyman Göneş başta olmak üzere akabinde Aslan kardeşim. Ozan Daha, İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülseven, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenici, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayıları, İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da, dostum Aslan kardeşim Ekrem birliğe bin selam olsun. İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın, her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun Aslan dayılarım. Hayırlı geceleriniz olsun Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdim, sizler de. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Dahan, Musa Akkaya Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlardan Ömer Karakaş, Volkan Zeybek Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi. Sağ olasın İsmail kardeşim. Hemen ses kayıtlarımızın bir bölümünü daha paylaşayım. Şunu açalım. Evet.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam kardeşim.
1: Ben T1 A20 koşundan Yusuf Ceylan. Burada dostum olan Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Doğum gününü kutluyorum. Seni seven dostun Yusuf Ceylan. Doğum günü kutlu olsun.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben de böyle ağzımı koysunlar bizler güzel. Bugün içi gözüm Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerimle ve ailenle olman dileğiyle. Dayıya canlar feda. Rüzgar güzel.
1: Selamünaleyküm. Ben bir oğlu A20'den Azar Kaçmaz. Batuhan Üçdemir'in kardeşimin doğum günü. En içten dileklerimle doğum gününü kutlarım kardeşim. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerimle geçirme dileğiyle. Hayırlı günler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A20 koğuşundan Barış Duran. Burada kadar belli yaptım dostum Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun kıymetli dostum. Dilerim ki bir dahaki doğum gününü aileni ve sevdiklerin yanında kutlarsın. Rabbim her daim seninle olsun iki yüzüm. Dost ve düşmana duyurulur. Bizim için ne kadar ceza yazacağımız önemli değildir. Önemli olan sevdiklerimiz tarafından unutulmamaktır. Kıymetli yoldaşım Batuhan. Yiğitler zindan görmedi, zindan yiğitleri gördü. En güzel günler senin olsun Batuhan. Bugün çalacak tüm doğum günü şarkıları sana armağan olsun. Seni seven kardeşim Barış Duran.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A20'den Çamdibili Yasin Açık. Bugün değerli dostum ve kardeşim olan Batuhan Üçdemir'in doğum günü.

0: abi, evet. Ben TVA 20 koğuşundan Bucalı Gurur Sönmez namı değer çeki. Bugün abim Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Canım abim, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerine geçirme dileğiyle seni seven kardeşim ve dostum Bucalı Gurur Sönmez.
1: Batu Aslan kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde beraber kutlamak dileğiyle seni yanaklarından öpüyorum.
2: Selamun aleyküm, ben işte oturan Polatcan Aslan. Canımdan sevdiğim can abim Batuhan Üçdemir abim, doğum günü kutlu olsun abim, iyi ki varsın, iyi ki doğdun abim. Seni seven kardeşim Polatcan Aslan. Kendine dikkat edin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim benim.
0: Selamun aleyküm Murat abi, ben TBR 20 kursundan Necati Gülen. Bugün kardeşim olan Batuhan Üçdemir'in doğum günüdür. Doğum günü kutlu olsun.
3: Niye böyle oldu?
0: Olsun kardeşim. Bir dahaki özgür günlerde ailenle geçirmek dileğiyle. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ben Necati Gülen, A20 koğuşundan.
3: Batuhan kardeşim, sonunu da paylaşalım. Ondan sonra bir daha geriye dönmeyelim. Bu da son ses kaydın.
0: Selamun aleyküm. Ben T1 A20 koğuşundan Çamlıbile Emrah Kürbüz. Burada kader birliği yaptım can kardeşim. Batuhan Üçdemir'in doğum günü. Kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününü ailenle kutlaman dileğiyle. Bu şarkı da benden sana armağan olsun kardeşim. Gözü yolda beni bekler. Her gün ağlar, acı çeker. Hapishaneden mektup bekler. Çilesi bitmez gariban amın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama. Sarılayım boynuna, okşayayım tenini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan son kez göreyim seni. Kardeşim, tekrardan doğum günün kutlu olsun. Seni seven abin Çamlıbile Emrah Gürbüz.
3: Evet Batuhan kardeşim, Batuhan Üçdemir son ses kaydını da paylaştık sevgili kardeşim. Hemen kaldığımız yerden WhatsApp mesajlarımızı da toparlayalım. Şakran bir nolu A3 koğuşuna yatan canımın içi Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. İlişkimizin nazarlardan, belalardan, yolumuzu düşmanlardan, kapımız çekemeyenlerden uzak olsun. Aslan kocam, seni her şeyden çok seviyorum. Kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol ve kendine iyi bak. Şakran bir nolu A3 koğuşuna yatmakta olan sevgilim Hakan Yavaş'a sesleniyorum. Böyle bir devirde Allah bizi bir araya getirdiği için, seni karşıma çıkardığı için, bize bir hikaye yazdığı için binlerce kez şükürler olsun. Sevgilim Yıldız Silve, Metris şarkısını sana armağan ediyorum. Bir de Hakan Yavaş kardeşim, kız kardeşim alta not yazmış. Aşkım ben evdeyim, merak etme diye bir notu var, bilgin olsun. Evet şöyle bir açalım. Selamünaleyküm abim, ben Bayram Emirhan. Aleykümselam Bayram kardeşim. Şakran cezaevi T1 C8 koğuşuna atan Tayfun Yıldırım ve Muhammed Can Ataş kader arkadaşlarına selam olsun. Enver Yılmaz'dan Mapsana şarkısı armağan olsun. B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Her gün seni düşünerek uyanıyorum. Her gece seni düşünerek uyuyorum. Sensiz geçen zaman sanki hiç geçmiyor. İçimde öyle büyük bir boşluk var ki ne kadar gülmeye çalışsam da kalbim hep seni arıyor. Bazen kimse görmeden ağlıyorum. Çünkü seni ne kadar özlediğimi kimse anlayamaz. Özgür Kaplan'dan sensiz belayım. B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemem istediklerim şöyle diyelim. Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Ne olur kendini üzme anne. Çünkü sen üzülürsen benim de içim paramparça oluyor. Sana kavuşacağımız günü sayıyorum. O gün geldiğinde seni sımsıkı sarıp hiç bırakmamak isteyeceğim. O zamana kadar kalbimin en güzel köşesinde seni taşımaya devam edeceğim. Seni tarifsiz bir özlemle seviyorum anne. İyi ki benim annemsin. Ne olursa olsun hep öyle kalacaksın. Uygar Doğan'a gitme sevgilim şarkısı armağan olsun. Canım ablalarım Yasemin Doruk ve Ayşe Kumral, en zor günlerimde bana ablalık yaptınız, yalnız olmadığını hissettirdiniz. Hakkınızı ve emeğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Allah gönlünüze ferahlık, yolunuza özgürlük nasip etsin. Dualarım hep sizinle. Kahvelerimizi dışarıda içmek dileğiyle sizi çok seviyorum. Selma. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen'den Mustafa Deniz. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Bugün tahliye oldum. A5 koğuşuna kadar birliği yaptım. Can abilerim.

iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen SMS mesajlarıyla devam. Bu arada sevgili canım ciğerim iki gözümün çiçeği Ferdi Bingöl yeğenim Ferdim. Sonrasında Mahsun Bilici kardeşim, Kadir Bekten kardeşlerim. Hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Kazasız belasız olsun inşallah. Sevgili Ferdi Bingöl yeğenimin de Fırçacı Urşit kardeşim. Bir de Seyit Mehmet Karakaş kardeşlerim. Yeğenim Ferdi der ki beni yarın arayabilirler mi? Fırçacı Urşit kardeşim ve Seyit Mehmet Karakaş kardeşlerim. Ferdi Bingöl yeğenim sizden yarın telefon bekliyor. Ferdi kardeşim de zaten şu an izinde kendisi. Hepinize, tüm dostlarına, arkadaşlarına, sevdiklerine çok çok selamları vardı. Masum Bilici kardeşimin de

Bektan kardeşimin de hepinize çok çok selamları vardı. Selamları üstümüzde kalmasın kardeşlerimin. Ayhan Demirel, Şakran Ceza İnfaz Kurumu'ndan yarın Sedat Aldemir görüşüne gelecek, ismini ver. Murat abi yayınlar, ben İrem. Şakran kapalıda yatmakta olan Baran kaçmaz. Canımın içi hayırlı akşamların olsun. Demir parmaklıklar bedeni ayırabilir benden ama yüreğimi senin yanından çekme hiçbir gücü yetmez. Kaderimize yazılan bu mahkumiyet geçici. Sana olan sevdalım ve sadakatim ise müebbet. Ceren Sangu, yemin olsun şarkısı armağan olsun. Şakran Birnoğlu'dan ben Ramazan Çetin. Menemen'de yatmakta olan A15 koğuştan Sinan da abimin doğum günü. Enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerine geçirmeni diliyorum. Seni seven ve sayan kardeşin Ramazan Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yeşilova'dan Koray Öztürk. Aleykümselam Koray kardeşim. Şakran T312'de bulunan başta Gökhan, Karakoç, Serhat Sayan yani Meşko, Fırat Özpolat, Azat Demirhan, Rıfat Yılmaz, Mert Ütücü, Gemici Osman, Ahmet Can Çorum. İsmini sayamadım, herkese de çok selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz. Bizim güvendiğimiz dağ yok. Kar istediği yere yağabilir. Bu gece Erkin Koray'dan Şaşkın şarkısı koğuşumuzdan giden eski dostlarımız adına çalarsan sevinirim Murat abi. Eyvallah Koray kardeşim. Murat abi hayırlı akşamların olsun. Ben Hıdır Akgün, sağlasın Hıdır kardeşim. Buradan T4A2 Doğanlar koğuşundaki abi ağası Emre Doğan'a sesleniyorum. Aslan abim, kapıda bekliyorum seni. Yengemle konuştum, çok mutlu oldum. Seni seven kardeşin Hıdır Akgün tüm koğuşa selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. T212 koğuştan Ergin Portakal, Çağlar Çakır, Muhittin Çalışkan, Aşkın Demirkol, Mahmut Çiftçi, Yavuz Çelik abilerime selam olsun. Değerli Eray Portakal, Eren Portakal ve dostlarım İsmail Demirkoç, Emrecan Türkmenoğlu, Serdar Avcı, Enes Yüzkaya, Minik Emre Çetin, Fuatcan Ayırtır, selam olsun Müslüm Baba'dan bir fırtına kopacak. Aleyküm selam kardeşim ben. Sayfamızı yenileyelim hemen. Bir fırtına kopacak.

dedi baba. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Şakran Kadın Kapalı'dan Ebru Çağlar. Çok az kaldı. Metanetini bozma. Seni bekliyoruz. Özlenesin ben Dodo. Aleykümselam Dodo kardeşim. Ben Berhan Azsever. Jonya'da bulunan Can abim. Muhammed Sayın radyo başına. Abi sen hediyelerin en güzeline layıksın. Hakkını helal et. Seviliyorsun ayrıca. Abi B12'den kimse var mı yanında? Ben Berhan Azsever. A20'de bulunan dostum Berkan Özcan. C10'da bulunan Tolga Bingöl. Cesur Bayhan. Mehmet Aktaş. Mehmet Akgül ve ismini sayamadım dostlarıma. Selam sevgilerimle. Sizi seven dostunuz, kardeşiniz Maraz Gazapizm. Kalk yataktan şarkısına yer verir misin Murat abi? Çalmazsam valla günahım çoktur. Eyvallah Berhan. Herkesin günahı kendine bireyimin. Benim günahım belki senden daha çoktur. Nasıl olacak? Olur mu? Olmaz. Çocukluğumuzdan büyüyünceye kadar günah işledik. Nasıl olacak? Bizim de ağır ödedik. Ama ödedik diye haf mı oldu? Yok valla. Ama Allah cömert. Selam Murat abi, ben Şakran 4 nolda yatan Ömer Uray. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Ezel Özay'a Hazar Yıldız'dan Bir Bilsen şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T312'de bulunan Hüseyin Yaman Namıder Vitaminsiz. Aleyküm selam kardeşim benim, sağ ol Hüseyin. Gökhan Karakoç, Serhat Sayan, Rıfat Yılmaz, Mert Ütücü, Fırat Özpolat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Ahmet Çorum. İsmini sevmadım abilerim. Sizleri seven Vitamin Hüseyin. Sizlere Derdo şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C10 koğuşundan Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın Kapalı C5 koğuşunu olan Asil Laz güzelim sevgilim Havva Ünal. Tekli odaya geçmiştim, koğuşa yeni geldim, isteklerini duydum, annenle konuştum, canını sıkma hiçbir şey. Ben her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bol Vadi'nde yatmakta olan Asil Çalışkan. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan iki gözüm İrem Özkan. Canımın canı, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelerimiz olur inşallah. Hayatımın anlamı seni çok seviyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır elbet. Bir gün özgür günlerde beraber olacağız. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tüm kader mahkumlarına da selamlarımı yolluyorum. Şakran Kapalı cezaevinde yatan Ayhan Demirel. Yarın Sedat Aldemir görüşüne gelecek. Onun adını yaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Halil İbrahim Adanç. Aleykümselam Halil İbrahim kardeşim. T1B2'de yatmakta olan herkese ve Umut Fidan'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben bana yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Değerli babam Zafer Yılmış. Ellerinden öpüyorum. Babam atam. Allah büyük. Allah diyen mahrum kalmaz. Babama Müslüm Gürses'ten Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan şarkısını armağan ediyorum. Selam Murat abi, ben B2 koğuşundan Bursalı Hasret Korkmaz. Aleyküm selam kız kardeşim. Manisa'nın güzeli sahnelerin ismi Emel Madak radyo başına. Ablacım başarılarının devam dileğiyle her daim arkandayım. Sen istersen insanlar kafanı yorar. Sen istemezsen de yapacak bir şey yok demektir. Anlaştık mı tatlım benim? Seviyorsun can ablam. Ayrıca değerli ablam Gülizar Özek Gönül Yalın, sizleri de çok seviyorum. Bu değerli ablalarıma uygar Donay'dan öncelikle ayrı ayrı Oy Hasret şarkısı size gelsin. Geceye bir söz valla yarım gelmiş kız kardeşim mesajın. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Salih Yılmış. Değerli abilerim canlarım Ömer Özen Tolga Yavaş ve Azat Salman dostum Oğuz Tolga. Çok selam ediyorum. Ömer abi, Tolga abi, Azat abi beni arayın acil. Sizden aramanızı bekliyorum. Sizi seven kardeşiniz Salih Yılmış Saliko. Ben Orhan Yeşil Oltalı. Değerli amcamız atamız Zafer Yılmış, ellerinden öpüyoruz. Dört gözle seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol inşallah. Atamız amcamıza yol yemez şarkısı değerli amcamıza armağan olsun. Selam Murat abim, ben Beyki Koğuşunan Emel Madak. Aleykümselam kız kardeşim. Değerli dostum Bursa'nın güzeller güzeli Bal Kaymak kardeşim, Hasret Korkmaz'ım radyo başına.
Seni çok seviyorum. Sen benim gururumsun. Senden bir tane daha yok. Bu değerli kardeşim ve değerli arkadaşlarım Gülizar Özek, Gönül Yalın, Asya Eriş. Bu değerli arkadaşlarım Enver Yılmaz'dan gönlüme vurulmuş Mor Kelepçeler şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, yanındakiyle yaşlanır, aklındakiyle olursun. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Mehmet Aktaş, B13'teyim. Canım ciğerim Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Akgül, Cikselo, Dilovan, Vural Tolga, Bingöl, Cihat Duman. Selam olsun bu canlara. Allah için hepinizi çok seviyorum. B13'ten Mehmet Aktaş. C1B16'da yatan ömrüm, yaşam pınarım, can yoldaşım, eşim Zafer Yılmış için Aldırma Gönül şarkısını rica ediyorum. Sensiz bu dünyada nefes almıyor, her şey boş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben kaleden Japon, canım abim Velat Yüce, diğer Kurtçebe bir dal. Kurtçebe canım abilerime sevgi ve saygılarımla özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Aleyküm selam kardeşim benim. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Umut Onur ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan cam parçam değerli Rabia Taşkesen. Abla aslanın eşi de aslandır. Kapkaranlık dünyamız olsa bile masmavi gökyüzümüz var. Eyfan 3 gecedir yatamadım, armağan olsun. Şakram Cezaevi T1 B9 koğuşundan Nurullah Özkan, seni çok seviyorum sevgilim. Her zaman her daim yanında ve arkandayım. Seni çok özlerim. Bu dört duvar kime kalmış ki bize kalsın. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm bana dünyaları verme, sadece uzanmam için dizlerini, huzur bulmam için gözlerini ver yeter Nazım. Seni seven namı der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin ve oğlumun olsun sultanım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Sultanım aklım bizde kalmasın, bizi sakın merak etme, bir şey yok çocuklar, iyi, sadece seni ve oğlumu özledik o kadar. Eşref'i nasıl arıyorum bir bilsen, seni seven Murat. Murat abi ben Şakran, Kadın Kapalı, C6'dan tahliye olan Yağmur Altun Kaynak. Benim canımın diğer yarısı Serenay Yılmaz radyo başına. Seni çok seviyorum. Bir parçam içeride, bir yanım hep buruk. Bir gün görmeye değil almaya geleceğim seni. Sana söz, her şey güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Babamın da çok selamları var. Açık görüşe beraber geleceğiz, sabırla beklensin, sabırla beklesin diyor. Seni çok seviyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm Murat abim. Biz Şakran T3A7 Koçlan Gedizli Hamza Önayva Şahin Bek'ten aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, buradan senin aracılığınıyla geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Ben beyaz düşler kurarken en karanlık düşlere esir düştük. Her ne kadar olsa da umutlarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmedik. Bize beyaz ve parlamayı yakıştıramadılar. Biz de zindanlarda parlamayı denedik. Yemyeşil ağaçlar olmasa da masmavi gökyüzümüz var. Biz Gedizli Hamza Önay ve Şahin Bek'ten. Buradan T3A9 koşuna atan sevgilim Suat Akbal'a bir şarkı armağan etmeden önce söylemek isterim ki bir sevdaya düşeceksin, o sevda sana kuyu olacak. Sen kuyuda Yusuf olacaksın, sabredeceksin, sonra sevdaya sultan olacaksın. Ailesi gözlerinden öpüyor, ben de onu çok seviyorum ve ona Serkan Rençber Uygar Doğanay'dan Gelir Gelir Oyar Gelir şarkısını armağan etmek istiyorum. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla İkinoğlu'da yatmakta olan kıymetli dostum Muhammed Çağran'a seslenmek istiyorum. Fedakar insan yürekten sevendir. Yürekli insan kendini bilendir. Bunu unutma. Bir kardeş ömre bedeldir. Senin gibi bir kardeşi unutan namerttir. Ben Gedizli Hamza Önay. Murat abim, ben Şakran T3A7 Koçlan Gedizli Hamza Önay. Buradan senin aracılığın ile kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Melike, Baran ve Eda'ya seslenmek istiyorum. Gün dağlar arkasından yükselirken gözlerin ateş bahçesi kadar yanarsa ve bir sevenin sesine ihtiyaç duyarsan bir selamınız dava yıkılır, bunu bilirsiniz. Ben Gedizli Hamza Önay. Menemen T tipi C6 koşulan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar canım kardeşim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Şakran Cezaevi T1 B9 koşu Nurullah Özkan, seni çok seviyorum sevgilim. Her zaman her daim yanında ve arkandayım ve seni çok özledim. Bu dört duvar kime kaldı ki bize kalsın. T4A17'den Cihan Görür. Aynı koğuşta yattım değerli abilerim Reis Murat Bozkurt, Mert Eroğlu, değer verdiğim aslan kardeşim Yusuf Duran, Mazlum Doğan, Ozan Akba, Ahmet Ceren, Namıder, Çaki, Bekeşlerden Süleyman Yalıç. Ya av olduk ya da avcı. Selamünaleyküm Murat abi. T4A12'den Cihan Görür. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı koğuşta yattığım değerli abilerim Reis Murat Bozkurt, Mert Eroğlu, değer verdiğim aslan kardeşim Yusuf Duran, Mazlum Doğan, Ozan Akboğan, Mehmet Ceren, Namıder Çaki, Bekeşlerden Süleyman Yalıçı'da. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben T4A12'den Cihan Görür, aynı koğuşta yattım değerli abilerim Reis Murat Bozkurt, Mert Eroğlu, değer verdiğim aslan kardeşim Yusuf Turan, Mazlum Doğan, Ozan Akba, Ahmet Ceren, Namıder Çeki, Bekeşlerden Süleyman Kılıç, seviyorsunuz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, Menemen A24 koşuna atan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşreptek, asaleti kanda olanın gösterişe ihtiyacı yoktur evlat. Seni seven Namıder Murat şerefiyle atan herkese selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annene armağan olsun. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık, İzmir Birnoğlu cezaevinde bulunan can yoldaşım aslan kocam Yusuf Aşık radyo başına. Evde bir sıkıntı yok, herkes iyi. Çocukların sana selamları var. Ben seni dinliyorum, sen de beni dinle. Sıkıntı yok. Dakikaları idare et, tamam mı birader? Kendine iyi bak. Dostum Yusuf, seni çok çok öpüyorum. Aşkım benim, Yıldız Silve'den Hastayım Sana şarkısı armağan olsun. Ben A5 koşulan Bursalı Pervin Ay. Parçam Sedef Nur Aşkın Er ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Herkes attığı zara çok dikkat etsin. Masada çok kurnaz var, saçının teline zarar gelirse kul nasıl kader yazarmış ispatlarım. Sevinçek kutupta yaz çalarsanız sevinirim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben adaşın Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalıda yatan karım sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Murat abi, dün evlenme teklifi etmiştim. Her şey hazır, yüzükler hazır. Sadece kızların çıkması lazım. Kızlara cevap bekliyorum. Sevgilim Selinay, seni çok severim. Bugün haberini aldım, çok üzüldüm. Ama olsun, bu bizim bir imtihanımız. Sen sadece sakin kal. Hep aklımdasın, dikkat et kendine. Seni bekliyorum güzel gözüm. İzzet Yıldız Han'dan bana kara diyen Dilber armağan olsun. Çalarsan sevinirim.

Bak Murat nerelere götürdün beni. Kaç sene önce. Balıkesir'de yatıyordum. Bu şarkı. O zaman Baba Müslüm kaseti yeni çıkmış. Birkaç defa daha dinlendirdim. Allah yine de gani gani rahmet etsin. O zaman gardiyan. İnfaz koruma memurları. Buradan sesimizi duyan varsa kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Balıkesir'de yatıyordum. Baba Müslüm'ün bu kaseti yeni çıkmıştı. Çok da güzel bir şarkıydı. Dedim biraz açsana sesini. Yok. Neyse dinlendirin dedim. Bana kara diyen biri var. Gözlerim kara değil mi? Bana kara diyen dilber. Gözlerim kara değil. Siyah sürme gözle tüzel.

dinleyelim mi onu? Dur dinleyelim. Var mıydı burada? Bakalım ona. Çok güzel bir türkü. Bana kara diyen dini var. Açıldı. Açıldı. Oo, 50 tane sayfa açıldı vallahi. Bana kara diyen değil ben. Aha da var vallahi. Hadi bu şarkıyı dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden son mesajları paylaşalım.

dedi baba. Evet. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sende kaldı yüreğim Nazom. Özlemin dili olsa da konuşsa, ne aklımdan ne de yüreğimden senden başka hiçbir şeyin geçmediğini sevdiğim Müslüm Gürses'ten. Şimdi sen neredesin ben neredeyim şarkısı senin ve yengemin olsun ömrüm. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp, Şakran kadın kapalı cezaevi, John 4 koğuşuna yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam üzülme zordu ama atlattık diyeceğiz zamanı da gelince, kıyamam sana küçük kuzum benim, ablan kurban olsun sana, o güneş bize de doğacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben B6 koğuşuna yatmakta olan Mami, Karşıyaka aynı koğuşta bulunan derdi büyüğüm Burhan Öztürk abimin doğum gününü kutluyorum. 7 yaşında ailesine kavuşması dileğiyle Mamuş Baba iki gözümün çiçeği şarkısını armağan ediyorum. Aleyküm selam Mami kardeşim. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben belki koştan Hasret Korkmaz Salkız kardeşim. C1B13'te bulunan benim Emrullah'ım, Emrullah Korkmaz'ım. Radyo başına. Canım seni çok seviyorum. Sen benim vazgeçilmezimsin, tatlım benim. Sen bende her şey değersin. Seni yanıma, dünyayı karşıma almaya hazırım. Her daim seviliyorsun paşam benim. Ebru Yaşar'dan. Seni anan benim için doğurmuş. Şarkısı bize gelsin. İyi geceler abim. Sana da iyi akşamlar. Sağ ol kız kardeşim.

Çakram Beyki Koğuşu'na yatmakta olan kızım Emel Madak radyo başına. Seni canımdan çok seviyorum. Yollarını gözlüyorum. Annen her daim yanında, arkanda, en kısa sürede yanımda olman. Dileyle bu şarkı benden sana armağan olsun. Özgür Kaplan, Azar Azar, iyi geceler, iyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ay Yıldız'dan Can Barış Çakır. Aleykümselam Can Barış kardeşim. TK12 koğuşuna bulunan kardeşlerim Çağlar Çakır, Muhittin Çalışkan, Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Fuat Can Ayırtır, İsmail Demirkoç, Portakal kardeşler, Eray, Engin, Ahmet, İsa, Nurullah. Bir nolda olan dostum kardeşim Oktay Aktaş ve bütün mahkumlara selamlar olsun. Selam Murat abim, ben Beyki Koğuşu'ndan Emel Madak. Aleykümselam kız kardeşim. Bugün İrem Özkan'ın doğum günü. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Seviyorsun arkadaşım. Abi bu değerli arkadaşım Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol kız kardeşim. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Kurban oldum. Bize neden bunu yapıyorsun? Konuşmak için bekliyorum. Sen benim ailemsin. Sen benim her şeyimsin. Seni seviyorum. Berat Kurtay, aşkım, kocam, sevdiğim adam. Uğrunda her şeyi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Pişman değilim. Hiç olmadım. Sen hiç pişman etmedin. Şükür aşk, ben senden ne zaman vazgeçtim? Ben seni bırakmam, seni seviyorum. Senden başkasını seven delidir. Sana gelsin bu şarkı. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Onur Öncü, kadın kapalı cezaevi B8'den Şakran'da tutuklu bulunan canım ciğerim Betül Mehtap Ergen'e selamlarımı gönderiyorum. Beklenensin Betül'üm, ne olursa olsun içimdeki mutluluğu, yüreğimdeki sevgi ve hayatta tutunma gücünü sakın kaybetme. Hüzünler büyüse de, acılar artsa da, kederler sel olup aksa da, sen yaşadığın her şeye inat, gülümseme devam et. Hep gül canım benim. Başta Betül'üm olmak üzere tüm kadar mahkumlarıma selamlarımı gönderiyorum. Yarım gelen bir mesaj kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. Ben Tuğba. Şakran 4 nolu B11 koğuşuna Namıdar Avcı Yiğit Erkuş. Canım iyisindir inşallah. Eli kulağında çıkacaksın inşallah. Canım iyi ol. Beni sorarsan yakın arkadaşım vefat etti. İyi değilim, iyi olmaya çalışıyorum. Sabaha kadar radyo dinledim. Tüm güzel şarkılar sana gelsin. Kendine iyi bak. Kafana hiçbir şey takma. Yanımdan alındın. Hala çok üzgünüm. Görüşe gelince konuşuruz. Kokun hala gömleğinde kalmış. İnşallah öptüm canım. Allah'a emanet ol. Çok derdesin benim için. Avcım seviliyorsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Biliyorum. Yanlışlık var Berat. Ne diyeyim mesela? Ara, bu ara diyelim. Evet. Berat Kurtay, biliyorum bu ara çok tartışıyoruz. Birbirimizi çok özledik. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzden saçmalıyoruz ikimiz de sevgilim. Ben Sibel Keskiner, canımın içi Yersu Gökçe Tosun, güzel kızım. Burnunda tutuyorsun, seni çok ama çok özledim. Bu ayki görüşüne geleceğim. Düğün bitti, telaşım bitti. En kısa sürede sana mektup çıkaracağım. Sana ulaşamadığım her gün aklımda ve kalbimdeydin. Canım dostum, seni çok seviyorum. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. Ben Menemenli Nazan Demirhan, öncelikle Menemen'de yatan canım oğlum ve koğuş arkadaşlarına ve masamı paylaştım arkadaşlarıma. Bu akşam şarkılar armağan olsun. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Evet bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Sevgili abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluk diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye, çabuk!

Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Hep istediğim hayalini kurduğum motosikleti orada kendim yapacağım. Sonra biraz para kazandığımı bir tutacağım. İçine de dayayıp düşeceğim. Seni sevdiğin, istediğin ne varsa koyacağım içine. Orada üşümeyeceksin. Hırpalanmayacaksın. Yüzün gülecek annem evde. Akşam ben eve geleceğim. Cebimde anahtar olacak ama ben yine de kapının ziline basacağım anne. Sen kapıyı açmadan önce kim olacaksın? Ben de diyeceğim ki sana...